0: ай пакаанан басам шу кесим кылдым. Өзүмдүн турмушун кандай кандай чечен, шу кесимди ровайландырып, жакшы өзүм натай жакшы көрөм.
1: 每当有了新的订单，约赫曼·阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器，要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
2: Çam koyacakta hem de mühim materyal almak gerek. Biz kalıga materyal 50 yıldan aşkın buluş gerek. Yemek ekilip keç gözde kesiş gerek. Bundak yaklaştığı materyalin kez ziştiği hem de muvaffak. Eva süpte en yakışı. Bunların hemisi evlatlarımızdan kalan tecrübeler.
0: Ha yaklaştığın çıkı da mana odan öt. Bir kasıtı tövbe 500 yerinde. Daha yumulaklı kılıyor. Ama çıkmaydı. Mayakaştım ya, ne ayta gitti. İkisi üç çıkan iki açtığında mı çıkmaydı? Oran çıkı da açıyor.
1: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。